0: are now listening to Operator.
1: Yaşım geldi. Annem dedi. Onun gibi